0: Stasitemeteu usio accusuento agio evangelio.
1: Ezmoro te jefes ne kene pranim shastinigom kere flogison ekto kata markon age evangelion to anagnosma
2: Sosi kiri